0: 萨古丽在喀什市上学，学校离家60公里。平时住校的他，一周才能回一次家。
1: Açalım mı sabot ki?
2: Hep dedin ki.
1: Bir hep dedin ki mi?
3: Yaşı oynayalım.
1: Böyle oynayalım. Bak kızım. Çok mu çıkar bizim barımız.